0: Hemen kumbas, parayla sadık alamanı yapıyorum. Da zon uzun.
1: İderiyeni de derim da boş otos.
0: Güvene fele, frankin.
2: Radio Kamil.